0: Yine rhythm'diye gençimin rastladı kadar rhythm'de maka.
1: Music Collection 3345. 3345 Radio es parte de tus sentidos.